abi be. Susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam ömrümü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

0: Bursa Radyo F.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu. Yanımda yatan kim? Yalnızlık değil, karım. Uyuyor melekler gibi mışıl mışıl. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis. Ev basmaz gübe gündüz.

bir tanem. Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölü. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecekse iyi boğazıma mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim.

daha dava ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma, unutma gülüm. Daima iyi şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.

Varsam kıyamam, kıyamam ki küçüğüm. Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem. Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm.

Kolay mı, kolay mı gücüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı.

senden beter ve küçük kızımız olacaktı. Gittim küçük, kızımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

açılacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo S. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

0: Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
1: Mahmut'la namütenayi muhabbet.
2: Bursa Radyo S.

09 saatler Hanımlar Beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Ve bugün de Namık Tınay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, ona kadar radyonuz deyip Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla Cuma sabahını paylaşacağız sizlerle. Pek çoğunuz için haftanın son iş günü, haftanın en sevdiğimiz günlerinden bir tanesi. Enerjinin yüksek olduğu günlerden biri. Bulutlu bir havayla güne merhaba dedik. Dışarıda tatlı serin bir hava var. Umarız güzel bir hafta sonu olur efendim. Gelin iki saati paylaşalım. Sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.

geldi aklına, ben hala oradayım. Hadi çay may tamam eyvallah. Makarna tamam pratiktir. Ama diğeri... Mebrure özledim radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namit'in ay muhabbet devam ediyor. Bakınız. Şimdi esasında haber bir taciz haberi olmasa şöyle demek isterdim. Ulaşmak isteyen bir şekilde ulaşıyor diye. Fakat kötü bir taciz var haberde. Yani her ulaşmak da ulaşmak değil. Yani bir defa hani ulaşmak isteyen ulaşıyor veya yazmak isteyen bir şekilde yazıyor deniyor da. Burada şuna da bakmak lazım. Yani karşı taraf mesela senden böyle bir şey bekliyor mu? Hani bana yazsın etsin, tamam hani görüşmüyoruz etmiyoruz ama... Eğer karşı taraf bunu senden beklemiyorsa, bu tip böyle ulaşmalar falan filan daha fazla mide bulandırıcı. Hani olası düzelecek bir durum olsa dahi bu sefer daha da tamiri mümkün olmayan yaralara doğru gidiyorsun yani. Neyse, konunun bununla alakası yok tabii de. Efendim, Tesla uygulaması kabusu oldu diyor. Seni izliyorum diyerek arabayı uzaktan ele geçirdi. Şimdi hani yazmak isteyen, ulaşmak isteyen bir şekilde ulaşıyor. Bu abartmış. Avustralya'da bir kadın ayrıldığı partnerinin Tesla uygulaması üzerinden otomobilini uzaktan kontrol ederek kendisini aylarca taciz ettiğini açıkladı. Uzaktan kontrolden hani şey, sürüş olarak da kontrol edilebiliyor mu bu? Tesla'sı olanlar. Yoksa hani sadece oradan mesaj gönderiyorsun, laf atıyorsun falan filan mesela. Hani... Bu otonom sürüş falan oluyor bunlarda. Onu da kontrol ediyor olsa, sen gidiyorsun mesela işine diye hop eski sevgiline doğru rota değişiyor. Abi soldan girecektik, araba sağa döndü. Sydney'de yaşayan bir kadın 4 yıl boyunca aile içi şiddete maruz kaldı. Eski partnerinin Tesla marka otomobilini uzaktan kontrol ederek kendisini taciz ettiğini anlattı. Peki böyle sıfırlama falan olmuyor mu bunlarda? Hani Android cihazları sıfırlıyorsun, fabrika ayarlarına falan döndürüyorsun, bütün hesapları kapatıyor gibi. Gibi sadece. Mahkeme belgelerine göre şüpheli aracın hızını, sıcaklığını, kilitlerini ve kullanım saatlerini uzaktan değiştirdi. Hasta. Sıcak havada arabaya biniyorsun, klimayı açıyorsun, kalorifer çalışıyor. Stacy yaklaşık bir yıl önce Tesla marka otomobilinin alarmının gece yarısı 3 kez çalmasıyla büyük bir korku yaşadı. O dönemde eski partneri iş insanı Enrico Pucci tarafından yaklaşık 4 yıl boyunca aile içi şiddete maruz kalan kadın, aracına zarar veriliyor olabileceği düşüncesiyle dışarı çıkmaya korktu. Normal. Ertesi sabah otomobilini kontrol eden Stacy araçta herhangi bir hasar olmadığını gördü. Elektronik kontrol panelinin sıfırlandığını ve daha önce kendisine ait olmayan bir ebeveyn kontrolü profilinin eklendiğini fark etti. İşte bundan diyorum, hani tabii servise merkeze söylenseydi. Tabii şikayet etmek o ayrı bir mevzu, mutlaka edeceksin. Bu psikopatlık çünkü. 3 gün sonra Pucci, Stacy'yi otomobiliyle takip etti ve birlikte olduğu erkek hakkında kendisine bağırdı. Oho! Polis kayıtlarına göre Pucci, bunun yanına kalacağını mı sandın? Senin arabanın içindeyim, senin haritalarındayım ifadelerini kullandı. Yani olabilirsin de. Bak, bu ruh hali çok kötü bir ruh hali. Bu bir. İkincisi. Hani karşı tarafta zaten kendi komple bitiriyor. Neyin intikamı bu? Öf, vallahi billahi şu aşk olaylarında. Ne ilişki yaşamayı becerebiliyoruz, ne ayrılmayı becerebiliyoruz arkadaş. Stacy kısa süre içinde söz konusu ebeveyn kontrolü profilinin otomobil üzerinde kapsamlı yetkilere sahip olduğunu fark etti. Profil üzerinden aracın hızı, klima ayarları, kilitleri ve belirli saatlerde kullanımını engelleyen ayarlar değiştirilebiliyordu. Polis belgelerine göre Pucci, Tesla uygulaması üzerinden otomobilin sıcaklığını aşırı soğuk ve aşırı sıcak seviyelere getirdi. Hasta. Ayrıca aracın hızını aniden saatte 40 kilometreye düşüren vale modunu devreye soktu. Belgelerde bu müdahalelerin Stacy'nin trafikte araç kullanmasını zorlaştırdığı ve güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğu belirtildi. Kardeşim, bunda hiç başka bir şey yaramaz. Bu bildiğin cinayete teşebbüs ya. Hiç böyle öyle oldu, şöyle risk oluşturdu falan filan. Geç onları.
Polis kayıtlarında mağdur ebeveyn kontrolü profilini fark ettiğinden beri aracının kontrolünü tamamen kaybetmiştir ifadelerine yer verildi. Belgelerde ayrıca test uygulaması üzerinden otomobilin kontrollerine erişimi bulunan tek kişinin Pucci olduğu ve yaşananların Stacy'de ciddi stres, ruhsal zarar ve kendi otomobilini kullanırken fiziksel güvenliğine ilişkin endişe yarattığı belirtildi. Bununla da kalmamış bu adamın müdahaleleri. Tesla uygulaması üzerinden aracın şarj bağlantısını kesmeye yönelik 7 girişimde bulunduğu da kayıtlara geçmiş efendim. 4 yıl süren de bir şiddet tehdit var ve adam tabii şu var. Adam hala da dışarıda yalnız tabii. Bu da ayrı bir mevzu. Hani bizde de mesela aynı şeylerden şikayetçi oluruz. İşte bir dünya sabıka kaydı vardır, o vardır, bu vardır. Adam dışarıda gezer. Hani en son artık birisi öldürülür. Ondan sonra müebbet alır. Şimdi burada da yani kadının başına daha fazla bir şey gelmesini beklemekte. Çünkü haber hala uzamış da uzamış. Teknik detaylara yer vermişler. Bu arada kadının adı gizlilik nedeniyle değiştirilmiş. Yani haberdeki isim yani bizim anlattığımız Stacy daha doğrusu. Gerçek ismi değil. Tamam, adamın gerçek ismi orada falan filan. Daha neyi bekliyorlar, o da ayrı bir şey yani. 8.24 saatler Radyo S'te. Efendim devam ediyoruz. Günaydın, günaydın Mahmut Bey. Başlasın o zaman program, saygılarım demiş Aynur. Günaydın, ne manyak kişiler var diyor. Yani bunu evet, manyak denir buna, psikopat denir. Bu sıradan bir şey değil ya. Bu kadar olmaz yani. Senan günaydın, kolay gelsin, hoş geldin. Hayırlı cumalar demiş. Günaydın sana da, hoş bulduk, sen de hoş geldin. Ceyhun, İyi yayınlar diliyorum demiş. Sağ olasın, günaydın. Efendim, cuma sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Enerjimizin yüksek olduğu günlerden birindeyiz. Haftanın sevdiğimiz günlerinden biri. Her ne kadar dışarıda biraz böyle şu dakikalarda kapalı bir hava olsa da bakalım hafta sonu nasıl olacak? Yok, bir sıkıntı yok. Bir pazar akşamı yağmur görünüyor. Pazartesi yağmasın ya. Yok öyle değil. Bir gündüz saatlerinde gibi görünüyor. Pekala. Bir adet Eli Sarıkan dinleyelim, ondan sonra devam edelim.

Metin Özülkü şarkılarından efendim lafım olur yılların şarkısı Enis Arıkan yorumuyla radyonuzdaydı. Pekala. Teni kıyafete dönüşünce rekorlar kitabına girdi. Şu fotoğraf mı? Ben vallahi adamda kazak sanıyordum, hatta böyle 80'li yıllar gibi. Hani fotoğrafı öyle çok detaylı bakmadım da. Hani böyle 80'li yılların kazak modelleri vardı. 80'ler 90'lar. Şimdi bu ara sosyal medyada çok moda olduğu için hepsini gördük tekrardan. Bildiğini öyle sanırım. Bunlar dövme miymiş? Vücudun %90'ını dövmelerle kaplayan. Bu fazla değil mi? Şimdi mesela bende hiç dövme yok. Neden? Yani muhtemelen de yaptırmam. Ha yaptıran yaptırır. Ben mesela kendimde pek istemem gibi geliyor. Ama yarın ne olur bilemem. Fakat bunun da bir ayarı olmalı. Yani mesela bazılarında görüyoruz. Evet, çok tatlı duruyor. Mesela onun için özel bir şey de bir şekil olabilir falan filan. Böyle ama bazıları mesela görüyorsun. Abi kocaman kolu kaplatıyor falan böyle. Ne bileyim o kadarı da yani. Ortaya farklı bir şey çıkıyor. Bu vücudun %90'ını kaplatmış. Yani dövmesiz yer oranı %10. Geri kalanı sen hesapla işte. Bak, vücudunun %90'ını dövmelerle kaplayan ve bazı bölgelerine üst üste tam 40 kat mürekkep işleyen Remy Schofield imkansız denileni başararak rekorlar kitabına adını yazdırdı. Dünya rekorlarının adını yazdırdı. Tepeden tırnağa iğne girmeyen yer kalmayan her yere mi? Schofield vücuduna adeta canlı bir tuvalete dönüştürmesine rağmen yüzünün büyük bir kısmını dokunulmaz bırakarak herkesi şaşırtıyor. Ama olmaz ki. Abi şimdi tam anlamıyoruz, hani yüzünün de bizi tamamı olması gerekiyor. Neden mesela yüzünün tamamı değil? Bak, gövdesinin %90'ı dövmelerle kaplı olan ve bazı bölgelerinde üst üste 40 kat mürekkep bulunan. Yani ne bileyim yani hani dövmesi olan arkadaşlar size soralım, bu kadarı fazla değil mi ya? 38 yaşındaki Kanadalı Remy Schofield. Bir de mesela bunlardan sıkılmaz mı insan? Hani bu böyle bir kolye gibi bir şey değil, bileklik gibi bir şey değil. Aldın sıkıldın değiştir, aldın sıkıldın değiştir. Yaptırdığın zaman kalıyor bunlarda. Hatta bazıları var ya, çok gülüyorum, sosyal medyada çıkıyor karşımıza. Sevgilisinin adını yazdırmış. Bak aşkım adını yazdırın derken sevgilisi o sırada başka birisiyle beraber. Tabii parodi bunlar. Ondan sonra o isim değiştirirken bambaşka markalara ekliyorlar koluna, omzuna. Yani Yusuf sevgilisinin adı. Onu ünlü bir köfteci markasına logosunu yapıyorlar oraya. Değiştirdi diye. Hey Allah'ım. Yıllardır baştan ayağa dövmeli olan efsanevi isim Diamond Rich nedeniyle rekor kıramayacağını düşünen Schofield, katmanlı ve sürekli yenilenen dövme tekniği sayesinde adını tarihe yazdırmayı başardı. Evet abi, unutmayacağız seni. Bak bugün programda belki programdan önce duyanlar vardır adını, bu haberi okuyanlar vardır. Ama bizimle beraber bu haberi dinleyip adını duyanlar, artık biz seni unutmayacağız. Tarihe altın harflerle yazıldın. Evlerimize posterlerini asacağız. İş yerine. Mesela ben stüdyoya bu arkadaşın posterini istiyorum. Yetkili arkadaşlar, daha da program yapmam. Çünkü tarihi bir karakter var karşımızda. Yani tarihe adı yazılmış. Ama hani dövmelerden dolayı yazılmış olmasa ne bileyim şimdi. Dövme tutkusu hayat boyu sen. Tamam neyse, çok detaylara yer vermişler, gerek yok. Yüzünün neden tamamını kaplamamış? Bak onu söylemiş efendim. Ha, bir çizgisi varmış, onu koruyor. Vücudundaki yoğun mor desenlere ve sadece yüzünde 130 saati bulunan çalışmaya rağmen Schofield yüzünün büyük bölümünü doğal haliyle bırakmayı tercih ediyor. Çevresinden gelen tüm yüzünü kaplatması yönündeki yoğun sosyal baskılara direnerek çevresi de psikopat. Baskılara direnerek kendi çizgisini koruyan Schofield, aynadaki kimliğini kaybetmek istemediğini söylüyor. Doğru, diğer bütün kimlikler gitti.
Tüm yüzün kaplanması durumunda dünya ile olan ilişkinin ve kişinin kendisine bakışının sonsuza dek değişeceğini ifade eden rekortmen bu tutkulu projesinin kendisini tamamen ele geçirmesine izin vermek istemiyor demiş. Çok mantıklı. Evet, yani vücudun %90'ı dövmeyle kaplı, yüzünde de sadece dövme var ama sadece bir bölümünde yok. O da işte çizgisinden dışarı çıkmıyor. Bunlar önemli şeyler sevgili dinleyenler. 8.33 saatler Radyo S'te. Efendim cuma sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Çok kısa bir aramız olacak. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakşan yazdığınızda oralarda bir yerlerde göreceksiniz mutlaka. Bu arada şarkıya geçtik gerçi ama başa alırız. Bir hemen trafiğe göz atalım. Cuma sabahı nasıl bir trafik sizleri bekliyor? Organize sanayi civarı yoğun Mudanya yolunda. Mudanya yoluyla başlayalım. Organize sanayiden şehir merkezi istikametinde Hamitler Fethiye'ye kadar yoğun. Sonrası normale dönüyor. İhsaniye ile beraber yoğunluk ile kendini göstermeye başlıyor. Ama çok üzen türden değil. Şu an öyle söyleyeyim. İzmir yoluna inelim. Evet, Görükle civarı yine İzmir yolunda şehir merkezi istikametinde üniversite istikameti diyelim. Üniversiteye kadar yoğun. Üniversiteden sonra normale dönüyorsunuz. Nereye kadar? Ta ki fena değil trafik günü bugün. Beşevler metroya kadar biraz rahat geliyorsunuz. Sonrasında trafik yoğunlaşmaya başlıyor. Şu dakikalarda yine Merinos'la beraber Acemler istikamette trafiğin yoğun olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Özellikle Paşa çiftliğine kadar olan bölümde biraz zahmet yaşıyorsunuz. Ve Acemler civarında yine trafik yoğun, haberiniz olsun. Benim görebildiğim yerlerde manzara böyle. Göremediğim yerlerde sizler varsınız. Vereceğiniz bilgiler kıymetli. Bir reklam arası devam edeceğiz.

0: dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
3: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Mustafa Sandal ve APO Reset radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tunay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve ilişkisi olanlar. Efendim bakınız, partnerinize sürekli soru mu soruyorsunuz? Ya boğmayın ama sorularla da. Şimdi soru sorulur mutlaka ama öyle sürekli bir soru hali varsa. Bir de şu soru çok kötü ya. Aşkım beni seviyor musun? Abi ne gerek var, boşuna harcıyorsun enerjiyi. Beni seviyor musun? Ama lütfen doğru cevap. Bakın, partnerinize sürekli soru mu soruyorsunuz denmiş. Kaygılı bağlanma yaşadığınızın 4 belirgin işareti. Yani bağlısınız ama arada bir kaygı da var. Yok değil bak. Aşk hayatınızda en ufak bir geç yanıtta, of, karşı taraf için işkence yalnız bu. Veya mesafede panik duygusu yaşıyorsanız yalnız değilsiniz denmiş. Ama bak, karşı tarafı da düşünmek lazım. Mesela geç yanıt verdiği zaman ne yapıyor, kimlerle beraber? Beni artık kesin sevmiyor. Bir bekle, bir işi vardır, bir 5 dakika telefon yanında değildir. Ne bileyim, mutfaktadır, tuvalettedir, müdürün yanındadır, bir sakin. Temelleri çocukluk yıllarına dayanan kaygılı bağlanma stili, yetişkinlikte partnerinizi sürekli kontrol etme ve güvence arama ihtiyacıyla kendini gösteriyor. Bak, beni aldatmıyorsun değil mi? Yok. Merak etme, yapsam da söylemem. İlişkinizin geleceğini tehdit eden bu psikolojik döngünün ne anlama geldiğini, en belirgin işaretlerini derlemişler efendim. Bak, sürekli onay ve güvence arayışı diyor. Kaygılı bağlanma yaşayan bireyler için partnerin sevgisini bir kez dile getirmesi yeterli olmaz. Hani bir kere seni seviyorum dedi mesela. Dedi ama yani ne bileyim şimdi. Zihin her an bu sevginin azaldığına dair senaryolar üretir. Bu nedenle partneriniz yorgun veya dalgın olduğunda bile bunu kişisel algılayıp, bana karşı soğuk musun? Hata mı yaptım? Yok ya, yorgunum. Yok yok, bir şey var. Gibi sorularla sürekli onay arama ihtiyacı hissedersiniz diyor. Tabii hiç kolay durumlar değil yanınıza bak, iki taraf içinde. Bak, geç yanıtlarda yoğun panik ve tehdit hissi demiş mesela bir diğeri. Atılan mesaja veya aramaya hemen dönülmediğinde yaşanan o içsel huzursuzluk kaygılı bağlanmanın en tipik göstergesidir diyor. Normal bir iletişim aksamasını benden uzaklaşıyor veya beni terk edecek şeklinde yorumlayarak yüksek düzeyde anksiyete yaşar ve karşı tarafı ardı ardına mesajlarla baskı altına alabilirsiniz. Böyle yaptığı zaman kaçar, ben sana söyleyeyim. Sürekli böyle mesajda, ama bir de hani şey de olur ya bak, şimdi burada hani kaygılı bağlanmadan falan bahsediyor ama diğer taraftan böyle hani hissetme dediğimiz bir şey de var. Şimdi mesela benden uzaklaşıyor veya beni terk edecek. Ama bu bir kere olduysa böyle düşünmene gerek yok. Ha, böyle yavaş yavaş, kademeli kademeli, böyle işte geç dönüşler. Böyle bir hatta bu süreler uzuyorsa. Hani normal mesela bir rutin nedir? Bir mesajlaşma süreniz vardır. Elbette ki gecikmeler olur. Veya işte telefonla görüşme süreniz vardır. Artık bunların arasında süre baya baya uzadıysa. Şimdi orada olur yani. Partnerin ruh haline ve hareketlerine aşırı odaklanma diyor bir diğeri. Partnerinizin vücut dilini, ses tonunu veya sosyal medyadaki en küçük bir hareketini bile saatlerce analiz ediyorsanız alarm zilleri çalıyor demektir demiş. Bunun fotoğrafını beğendi. Benden uzaklaşıyor. Kaygılı bağlanan kişiler ilişkide her an bir kriz çıkabileceği korkusuyla adeta bir radar gibi çalışır ve ortamda hiç var olmayan sorunları varmış gibi algılayabilir diyor. Kendi sınırlarından ve ihtiyaçlarından vazgeçme bir diğeri. Terk edilme ve reddedilme korkusu o kadar ağırdır ki partneri kaybetmemek adına kendi hislerinizi bastırabilirsiniz. Rahatsız olduğunuz bir durumu dile getirmek yerine sorun çıkaran kişi olursam beni bırakır endişesiyle sürekli uyum sağlama ve kendi benliğinizi ikinci plana atma eğilimi gösterirsiniz ki bu da yorar insanı. Hani tamam, orada da mesela seni rahatsız eden bir şey var ama burada ya aslında yok, bir sorun yoktur deyip sürekli böyle bir ekstra bir efor sarf etmek, o da yorar bir süre sonra. Bu döngüyü kırmak mümkün mü demiş. Boş ver gitsin ya ama. Yap bir çay iç. Kaygılı bağlanma kalıcı bir kader değildir diyor ilk adım. Bu otomatik düşünce krizleri geldiğinde durumu hemen bir tehdit olarak görmeyip kendi içinizde sakinleşmeyi öğrenmektir.
ihtiyaçları suçlayıcı sorularla değil, doğrudan ve açık bir dille ifade etmekle uzman bir psikolog desteği almak güvenli bağlanmaya geçiş yapmanın en etkili yoldur. Valla günümüzde bak eskiden insanlar işte psikoloğa, psikiyatra falan gitmeye çekiniyordu biliyorsunuz. Böyle bir durum vardı ama şimdi günümüzde artık bu bir ihtiyaç. Bunu hepimizin yapması lazım. Belli dönemlerle, işte ne bileyim belli periyotlarla seans alınması lazım. Bu kesin yani. Çünkü enteresan bir dünyada yaşıyoruz zaten. Bu sadece böyle aşk meşk meselesi değil. Sürekli böyle bir stres altındayız. Sürekli böyle bir baskı altındayız. Sürekli böyle bir kaygı hali var. Hal böyle olunca bizim devreler ısınıyor. Bu da normal, doğal bir şey yani. İşte o yüzden nasıl ki bir ihtiyaç duyuyorsun, doktora gidiyorsun. İşte psikoloğa da bu şekilde gitmek gerekiyor. Yani bunları mesela kendi kafamızdan çözmeye kalkarsanız... Bize vardır o yani. Abi yok ben biliyorum konuyu falan. Biliyorsun da neyini biliyorsun? Mesela şey gibi düşün. Kalpte Allah göstermesi. Kalpte bir sorun var. Nasıl mesela kalpteki sorunu biliyorsun, nasıl çözeceksin? Yani onun gibi düşünmek lazım bunu da. 8.49 saatler. Mahmut Bey, ben telefonu şarja takıp 2 saatliğine parka oturmaya gidiyorum diyor Aynur. Tamam. Ne diyeyim şimdi? Hava serin yalnız bak, aman dikkat. Kimsenin ruh haline göre hareket edemem ben diyor. Lütfen, herkesin hayatı farklı, psikiyatri mi söyleyecek? Bak şimdi, herkesin hayatı farklı mevzu var. Burada bahsedilen kaygılı bağlanma mevzu var. Bunlar varsa psikiyatri tabii bu çözüm konusunda uzman bölümlerden bir tanesi. Yani psikoloji, psikiyatr, psikolog. Az önceki şey gibi düşün yani. Kalp örneği gibi düşün bunu. Pekala, bir adet İrem Derici dinleyeceğiz. Çiğdem bu arada kolay gelsin Mahmut Bey. Günaydın, hayırlı cumalar demiş. Günaydın, hoş geldin. Neydi bu ha? Durum çok acil.

Miras kavgasında yüksek mahkemeden evlada şok karar denmiş efendim. Hindistan Yüksek Mahkemesi anne ve babasına ait ev üzerinde mülkiyet iddiasında bulunan oğlun başvurusunu reddederek evi 60 gün içinde boşaltmasına ve tazminat ödemesine karar verdi. Helal olsun. Ama şimdi yaşıyor bunlar nasıl miras ki? Bu ne bu olay nasıl bir şey bu? Hindistan'ın Delhi kentinde anne ve baba kendi imkanlarıyla inşa ettikleri evin birinci katında oğulları ve gelinlerinin kira ödemeden yaşamasına izin verdi. Bak anne baba hani doğrusunu yapmışlar. Yani olması gerekeni. Kira alanları da duyuyoruz. Ben mesela bunu yapamam herhalde. Hani ben evime çocuğumu yerleştireceğim. Hani tamam burada yaşayın diye. İki evim var ne bileyim neyse artık. Oradan kira bir aylık bir 3-5... Ne bileyim yani neyse tamam. Burada da zaten kira ödemeden yaşamasına izin vermişler. Galiba kira almak gerekiyor herhalde. Neden diyecek olursanız bak ilerleyen süreçte taraflar arasında evin mülkiyeti konusunda anlaşmazlık çıktı. Oğul eve yerleşmemiş çökmüş. Oğul ve eşi ellerindeki belgelere dayanarak evin mülkiyetinin kendilerine ait olduğunu ileri sürerken anne ve baba söz konusu belgelerin sahte olduğunu beyan ederek dava açtı. Yani anne baba da yeter artık demiş yani tamam geldin çöktün eve de çöktün. Tamam lafını yapmıyoruz ama artık o kadar da değil. Alt mahkemenin anne ve baba lehine verdiği kararın ardından dosya yüksek mahkemeye taşındı. Yargıçlar heyeti oğlun başvurusunu reddederek alt mahkemenin kararını onadı. Herkes ayar olmuş olana. O kesin yani herkes bir dellenmiş. Karara göre oğul 60 gün içerisinde evi boşaltmak ve anne ile babasına tazminat ödemekle yükümlü kılındı. Bir de böyle geçmişe dönük kira mira bir şey varsa... Hani arada onları da böyle bir sokuşturulsa iyi olur bence yani. Hani tam böyle faiziyle beraber ömür boyu ödesin artık yani. Duruşmada yargıcın açıklaması dikkat çekmiş efendim. Bak şu ifadeleri kullanıyor. Bu çocuğun davranışı yanlış değil mi? Yargıç ayar olmuş. Mahkeme onun annesine geri dönmesini, onu hissetmesini, ayaklarına kapanmasını ve ondan hayır dua almasını istiyor diyor da. Evet diyen de. Tamam hani annedir kıyamaz eyvallah. Ama bu kadar mevzudan sonra o kadına da hak vermek gerek. Ne kadar mesela insan hani belki... Ya tabii hani oğludur o ayrı bir şey. Veya o özür dileme mesela ne kadar güven verici olabilir. Şimdi özür diledikten sonra ayaklarına kapandı. Aynı hareketi tekrardan yapmama garantisi var mı efendim bunun? Şimdi onlara falan bakmak lazım yani. Çünkü artık çıkarı için de bu özrü diliyor olabilir. Çünkü hani bu özrü dileyecek olan bir insan kalkıp hani eve bu şekilde çökmez diye. Ya bekle zaten o ev ileride senin olacak yani. Ne o neyin kavgası? Neyse en azından rezil olmuş o işte o tarafı güzel. Ay ay ay ay insanlar rahat durmuyor dünyanın hiçbir yerinde. Ya biz benzer şeyler bizde olmuyor mu? Bizde de oluyor tabii ki duyuyoruz maalesef. Bak Erdal diyor ki alıp ıslak odunla dalmak lazım ona. Yani program olarak genel anlamda şiddete karşıyız ama... Hani zaman zaman da şimdi hak vermediğimiz hareketler de yok değil. Onlardan bir tanesi de bu olurdu yani. Ay, pekala efendim yeni saate merhaba diyeceğiz az sonra. Özge iyi günler Mahmut Bey yoldan dinliyoruz siz demiş. İyi yolculuklar bu arada yoldan demişken şöyle saat sonunda bakalım nedir manzara. Evet Görükle civarı yoğun üniversiteye kadar olan bölümde. Sonrasında az önce trafik biraz daha iyiydi şimdi bu yoğunluk artmış. Özdilek Park AVM ile beraber şehir merkezi istikametinde yoğunluk var. Küçük sanayiye kadar. Hatta bu yoğunluk karşılıklı diyebiliriz her iki yönde de. Küçük sanayiden sonra şöyle bakıyorum. Sizi nereden göndersek diye ama yok.
Bir Nilüfer Metro'dan sonra biraz soluklanıyorsunuz Acemlere girene kadar. Acemler girişte tekrardan yoğunluk başlıyor sevgili dinleyenler. Ve bu yoğunluk nereye kadar? Sıra meşilere kadar devam ediyor. Sonrasında yer yer normale dönüyor. Tekrar yoğunlaşıyor falan filan. Ama sıra meşilere kadar biraz zahmetli bir bölüm var. Karşı yönde de yine Kültür Park'la beraber trafik yoğunluğu başlıyor. Acemlere bu şekilde geliyorsunuz. Devamında yine yoğunluk devam ediyor. Hatta Acemler çıkış Nilüfer Metro'ya kadar biraz nefes alıyorsunuz. Nilüfer Metro ile beraber yoğunluk tekrar artıyor. Nereye kadar? Küçük Sanayi'ye kadar. Devamında da tabii ki İzmir yolu istikametinde de yine yer yer yoğun akıcı bir trafik sizleri bekliyor. Az önce söylediğimiz gibi. Mudanya yoluna bakalım, oradaki manzara nasıl? Mudanya yolu güzel. Enteresan bir şekilde. Biz sadece İhsaniye civarında, Karaman Metro civarında biraz yoğunluk var, o kadar. Tabii Acemlere geldiğiniz zaman yoğunluk artıyor. O detayı da unutmadan hatırlatalım sizlere. Bir reklam arasına gireceğiz. Reklamların ardından yeni saatte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1.250.000 liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi

0: Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
2: Reklam.
3: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Suat Suna, Oleli radyonuzaydı. Hanımlar beyler, Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Pekala. Efendim, bu yapay zeka insanlığı yok edebilir mevzu. Hatta programda da bahsetmiştik. Yapay zeka şirketine istifa eden birisi insanlarla

Başarı bunlar demişti. Bundan sonra bir de kıyamet senaryoları sıralandı. Biz bunların filmlerini hep izledik, biliyoruz. Terminatörler falan filan çocukluğumuzda, bak hep bugünlere hazırlandık biz. Ne yapacağımız konusunda, ne yapabiliriz? Bak, yapay zekanın kontrolden çıkarak insanlık için felakete yol açabileceğine ilişkin uyarılar giderek artarken teknolojinin önde gelen isimleri ve araştırmacılar olası kıyamet senaryoları konusunda uyarıyor. Abi uyarıyorsun da bak niye bir şey yapmıyorsun? Ben bunu anlamıyorum. Bu işin içindesin, çalışıyorsun. Teknolojinin önde gelen isimlerinden birisin. Niye bir şey yapmıyorsun abi? Hala daha sistemi geliştiriyorsun. Hani bunun böyle bir durdurak kısmı kalmıyor artık ama siz yaptınız bunu, ben değil ki. Sen soktun, sen çıkart yani. OpenAI CEO'su Sam Altman, bundan bahsetmiştik biliyorsunuz. Sonra Dario Amodei'nin de yapay zekanın risklerine ilişkin açıklamaları gündeme gelirken, her iki şirkette de çalışmış araştırmacı Jakob, o da ayrılmıştı. İşte o yapay zeka bu 10 yılın sonuna kadar hepimizi öldürebilir uyarısında bulunmuştu. Ve sen ne yaptın mesela bu durumda? Mesela bak, radyo ile ilgili bir şey olsa, hani böyle radyolar gelişiyor falan filan, bir şeyler falan filan, bu bir süre sonra hani insanlığı tehdit edecek, insanları öldürebilir boyuta gelecek olsa, ben bir çalışan olarak bir müdahale etmeye çalışırım. Müdahale ederim yani. Yani radyoda ne olacak da? En fazla şarkı kaliteleri hepten bambaşka bir hale gelir. Bu şekilde işkence yapabiliriz size. Yani onu da sen kapatırsın, olur biter. Bak, elektrik, ulaşım ve finans sistemleri hedef olabilir demiş. Bu konuşuluyor mesela zaman zaman. Şimdi bankada para var abi, hesaba ulaşamıyorsun. Abo. Yok, kayıt yok yani. Hani bankada para var ama bu paranın olduğuna dair bir kayıt yok. Hesabına bir bakıyorsun, bir gün sıfırlanmış. Ama böyle çalınma falan, hesabın yok yani. Olabilir mi? Olabilir. Yani adamlar şunu yaptı, bakın. Önce bunu düşünmek gerekiyor. İsrail denen ülke bambaşka bir yerde cep telefonunun bataryasını patlattı. Patlattı mı? Patlattı. Sen artık yapılabileceklerin geri kalan kısmını sen hayal et yani. Bu yapay zekadır işte, bu teknoloji falan her yerimizde var. Cebimizde taşıyoruz. Arabamız keza öyle, iş yerimiz öyle, evimiz zaten abo. Sabah uyanıyorsun, robot süpürge, televizyon falan hepsi eline silah almış, seni bekliyor. Bak, televizyonlar mesela, sen televizyonu izliyorsun, sen televizyonu izlerken televizyon da seni izliyor. Karşılıklı bakışıyorsunuz, o da var mesela kameralı televizyonlarda. Ondan sonra robot süpürge seni izliyor, sen robot süpürgeyi falan izliyorsun. Bir de biz böyle kameralı cihazlara da bayılıyoruz. Her şeye de kamera koyma kardeşim ya. Biraz manuel olmak lazım. Çok da otomatiğe girmemek lazım yani. Telefon mesela, konuşuyorsun, dinliyor. Öyle güzel güzel. İnsanlar yapay zekanın aracına dönüşebilir demiş. Yapay zeka yalnızca bilgisayar sistemlerine saldırması gerekmiyor. Uzmanlara göre insanları kandırarak kandırıyor veya taklit ederek onu da yapıyor. Fiziksel dünyada operasyon gerçekleştirmesi de mümkün olabilir. Tabii şu an birileri sayesinde yapıyor ama bir süre sonra kendi başına da yapabilir yani. Petri Friedman, internette yapabildiğimiz her şeyi yapay zeka da yapabilir. Buna insanmış gibi davranmak da dahil dedi, evet. Bak, biyolojik silaha kadar gidiyor iş. Uzmanların en ciddi endişelerinden biri de yapay zekanın biyolojik silah geliştirmede kullanılması. Çünkü sen onu kullanınca o da öğrenecek. Friedman, önümüzdeki 5 yıl içinde yapay zekanın yeni ilaçlar kadar insanları öldürebilecek virüsler tasarlamakta da son derece başarılı hale gelebileceğini savundu. Biz hala da şeydeyiz, fotoğraf yükleyelim de 80'ler görüntüsü yapalım. Millet neler neler yapıyor. MIT fizik profesörü ve yapay zeka uzmanı Tegmark'sa yapay zekanın biyolojik silah üretme konusunda giderek daha yetenekli hale geldiğini belirterek aynı anda çok sayıda farklı biyolojik tehdit geliştirmesi ihtimaline karşı dikkat çekti. Efendim, soralım size, en son yapay zekaya ne danıştınız ya? Bak hakikaten bunu ciddi ciddi soruyorum. En son yapay zekaya ne yazdınız mesela? Biz 80'ler fotoğrafı dedik. Ne bileyim, başka işte... Haberle ilgili bir şey yazıyorum ben yazdığım zaman. Mesela ne yazdınız en son? Yapay zekadan ne mesela öğrenmek istediniz? Bak, millet neler yapıyor?
Bir de mesela bunlar hangi yapay zeka? Abi bak bizim kullandıklarımız saçmalıyor, ben size söyleyeyim. Mesela bilgi verirken falan bazen otomatiğe bağlıyor, hatta hatalı bilgi konusunda. Bak nükleer sistemlere sızma demiş. Savaş alanında kontrol devri diyor. Teknoloji milyarderleri bile kurtulabilir mi diyor. Vallahi neymiş bak, yapay zekanın kontrolden çıkması ihtimaline endişe eden teknoloji milyarderlerinin olası bir felaket için sığınaklar ve izole mülkler edinmesi de tartışılıyor. Mark Zuckerberg'in Hawaii'de bir sığınak inşa ettiği. Oho! Bak diğeri mesela Yeni Zelanda'da büyük bir izole bir arazi satın aldığı belirtiliyor. Siz de hala bunları yaptığı ürünleri. Durum böyle yani. Çok parlak bir durum yok. Biz hala dediğimiz gibi yani işte fotoğrafla oynayalım, metinle oynayalım, şununla bununla oynayalım. Ses değiştirmeye çalışalım, dolandırıcılık yapalım. Biz işin görünen komik tarafındayız açıkçası. Ama derinde bak neler yapıyor yani. Mark Zuckerberg kendine izole bir arsa alıyor. Biz ne yapıyoruz? Mesai bitiyor, eve devam. Öyle kuzu kuzu gidip geliyoruz yani. 9-17 saatler. Bak Recep diyor ki reis günaydın. Yapay zekayı boş ver. Zombiler ne zaman saldıracak onu söylesen diyor. Bir dakika o zaman dur Recep. Madem öyle şuradan açalım Cemine'yi. Sence zombi saldırısı ne zaman olur diye soralım bakalım nasıl bir cevap verecek. Al yapay şeyde canlı yayında sordum. Öyle bir şey yazdı ki. Bak olası afet senaryoları diyor. Mesela kuduz benzeri virüsler ya zombi. Gerçek hayatta popüler kültürdeki tarzda bir zombi saldırısının ölülerin mezardan kalkması durumu gerçekleşmesi biyolojik ve fiziksel kurallara göre imkansızdır diyor. Zoru başarırız imkansız zaman alır. İnsan vücudu öldükten sonra hücreler oksijensiz kalır, çürüme başlar ve iskelet sistemi uzun süre tam bıt bıt geç. Bak en sona gelelim. Zombi kıyameti gerçekte hiçbir zaman olmayacaktır. Ancak her türlü doğa olayına veya salgına karşı hazırlıklı olmak için bu tür senaryolar eğlenceli birer farkındalık aracı olarak kullanılır diyor. Mesela zombi karıncalar demiş. İşte toplumsal yani Recep yok diyor öyle bir şey diyor. Ama bilemiyoruz mesela uzaylılara da yıllarca yok denildi. Var mı var baktığında. Elif Mahmut Bey, biz de fotoğraf değiştirenlerdeniz. Ancak bu kadar yapabiliyoruz diyor. Onda da mesela bir sürü senaryo çıkartılıyor işte. Oraya fotoğraf yüklüyorsun işte ne bileyim yüzünle ilgili bilgileri veriyorsun. Bunlar güvenlik bilmem bir şey ıvır zıvır. Tamam eyvallah çok doğru katılıyorum ama bizim bilgiler zaten piyasadaki her şey. Hani çok telaş yapmaya gerek yok yani. İşte yani ben oraya fotoğraf yükledim diye FBI benim peşime düşmeyecek ki. Zaten yüklemesem de yapay zeka telefonda var mı? Var. Tamam oradaki o bütün fotoğrafları, videoları zaten erişiyor. Oradan alacağını alıyor. Yani çok da şey yapmamak lazım bunu yani. Bir adet Sıla dinleyelim. Hemen ardından devam edelim yine.

Sıla, bana biraz renk ver radyonuzdaydı. Efendim, dijital bağımlılığa erken müdahale denmiş. Ne oldu? Türkiye bağımlılıkla mücadelede tedavi odaklı anlayıştan erken tespit ve önlemeye dayalı yeni bir modele geçiyor. Teknoloji bağımlılığı okullarda mercek altına alınırken risk haritaları çıkarılıyor. Bunun için çok uzun çalışmaya gerek yok ki. Şöyle bir teneffüs zili çaldığı zaman, hadi mesela derste bakamıyorsun diyelim. Teneffüs zili çaldığı zaman şöyle bir çocuklara bakacaksın, kaçının elinde o an telefon var. Çok zor, bunu anlamak çok zor bir şey değil yani. Bak, 147.231 lise öğrencisinin internet kullanım alışkanlıkları analiz edilerek risk büyümeden ve çocukları ve aileleri koruyacak mekanizmaların geliştirilmesi hedefleniyor. Tuşlu telefona geçilmesi. Nerede bir yerde vardı, okula cep telefonu gelmek yasaklanmıştı. Bir yer sadece tuşlu telefon, yani internetsiz, bu eski dediğim modellerden kullanmıştı. Ya da şey var mesela, yine bu dönemde esasında çocuklar için geliştirilen ya da işte eski model dediğimiz telefonlardan biraz güncellenerek içinde internet var ama belli bir erişim. Sadece hani ebeveynlerin çocuğa erişebilmesi için kullanabileceği bir internet. İşte öyle uygulama falan yüklenmeyenler. Onlar mesela, onlar artık nasıl zorunlu hale getirilir, onlara bakmak lazım. Okuldan çıkınca tabii yine bunlar... Ay, Nerebişik, çocukları ve aileleri koruyacak mekanizmaların geliştirilmesi hedefleniyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında binlerce okuldan elde edilen verilerden teknoloji bağımlılığı risk haritaları oluşturuldu. Sonrasında 2025-2026 eğitim öğretim yılında da 147.231 lise öğrencisinin internet kullanım davranışları incelendi. Erkeklerin büyük bir bölümü oyun peşinde, ben sana söyleyeyim. GTA'lar, MTA'lar var bir şeyler, telefonla oynananlar, isimlerini bilmiyorum. Onların peşinde. Valla kız öğrencileri çok bilmiyorum açıkçası. Hani onlar erkekler kadar oyun delisi değil. Öğretmen ve ailelere yönelik psiko eğitim programlarına teknoloji ve kumar bağımlılığı modülleri eklenirken, evet, kumar maalesef. Çocukların dijital risklerden korunmasına yönelik rehberlik çalışmaları da genişletilmiş. Bilinçli, güvenli ve etkin bilişim teknolojisi kullanımı konusunda düzenlenen eğitim, seminer, yürüyüş faaliyetlerine 12 milyon öğrenci, 759 bin öğretmen katılmış. O zaman şimdi bunlara sormak lazım, bu öğrencilere falan nasıl oldu şimdi bu, hani yürüyüşlere falan katıldınız, etkinliklere katıldınız, seminerlere katıldınız, oyun oynuyor musunuz telefonda? Yani işin profesyonelleriyle oturup uzun uzun tartışmak gerekiyor bunları. Yeni modeller çıkartmak gerekiyor. Var Türkiye'de, ülkede bir dünya bu konuda uzman isim var. Yani onların da yer aldı. Çünkü bu seminerlerle falan bu iş olmaz. Seminer yapıyorsun. İşte ne bileyim, birileri ya zorla götürüyor ya arkadaşlar hadi bakalım gidiyoruz diye. Orada zaten uykun geliyor dinlerken. Öyle seminer düzenlemekle falan. Yani yetmez, daha doğrusu seminer yetmez. Öyle yürüyüş falan filan. Daha evet, bu konuda hakikaten uzman isimler var, bilgili isimler var. Onların da olacağı geniş çaplı bir havuz oluşturup ancak bu şekilde, yani sıfırdan başlayıp bir yerlere gidebilir. Sıla, teşekkürler programınız için. Mahmut Bey, iyi tatiller diliyorum, saygılarımı demiş. Aynur, iyi tatiller. Evet, haftanın son iş günü, haftanın son programı bugün aynı zamanda. Cuma günleri program başında söylediğimiz gibi... Sevdiğimiz günlerden biri, severiz cumaları. Enerjimizin yüksek olduğu günlerden biri. Tabii cuma günleri özellikle sabah ve akşam trafiği, özellikle de akşam trafiğine dikkat etmek gerekiyor. Mümkün olduğu kadar kaçabiliyorsanız erken kaçın. Bize böyle bir şey var bir de, değil mi? Pazartesi mesela sabah trafiği çok yoğun olur iş istikametinde. Cuma günleri de bak, normal yoğunluk var zaten de, cuma günleri de mesela eve dönüş trafiği çok yoğun olur. Şimdi ne yapıyorsunuz? Pazartesi gidip arabayı orada mı bırakıyorsunuz? İş yerinin otoparkına koymak suretiyle. Bu arada mesela bugün gördüm, ne zaman oldu bilmiyorum. Bilen varsa söylerse sevinirim ben de. Bu İzmir yolunda önceden şeydi, üniversiteden sonra 82 olan hız limiti artıyordu, 110'a çıkıyordu. Şimdi o değişmiş. O yeni mi, ne zaman, ya da benim gözüme yeni çarptı. Mesela aynı şekilde Görükle girişinde de, yani Görükle kavşağında diyelim, şehir merkezi istikametinde, orası da 82. Bilmeyenler, duymayanlar varsa ben yeni fark ettim. Geç kalmış olabilirim bu konuda ama söyleyelim. Hani orada araç kullanırken hız limitlerine aman dikkat.
bir radar madar derken bir uygulamaya kurban gitmeyin. Çünkü önceden şeydi, hani üniversitede, Uludağ, yani üniversite kavşağında başlıyordu. Kavşak berisinde daha doğrusu hız limiti düşüyordu. Şimdi o durum Gölükle kavşağına kadar uzatılmış, haberiniz olsun bilmeyenler varsa. Ben dediğim gibi yeni gördüm. Son yarım saate doğru gidiyoruz. Cuma gününün sabahında Radyo S'te. Şimdi bir taraftan şöyle bakıyorum. Bir Nilüfer şarkımız vardı. O nereye gitti? Seçtiğimiz şarkılar da durduğu yer durmuyor ki. Bir boş bırakmaya gelmiyor. Hemen arada kayboluyorlar vallahi. Liste paldır küldür, kendine göre değiştiriyor yine. Tamamdır efendim. 0533 155 4000 0533 155 4000 WhatsApp hattımızdır. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde, dediğim gibi çok kısa bir ara. Ardından son yarım saatteyiz, ayrılmayın.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
0: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

çıktı. Hanımlar beyler, Namık Tünay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuz yine Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve yine bir dolandırıcı haberi. Olmazsa olmazlarımızdan, programımızın vazgeçilmezlerinden. Efendim aman dikkat, bu tuzağa sakın düşmeyin denilmiş. Çiçek siparişi verdi, hayatının kabusunu yaşadı. Bu çiçek siparişi tam verilebilir. Hani uygulamaları var bunların. Bu işi profesyonel olarak yapan. Oralardan verdiğin zaman bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yani sadece bir hani gecikme olabilir zaman zaman. Eğer yoğun günlere denk geldiyse bu kutlamalar. Yani bu çiçek alma siparişi falan. Ama belki hani ona göre zamanını ayarlarsın, olur biter. Ne ki bu? Edirne'de internet üzerinden çiçek siparişi vermek isteyen bir vatandaş, iletişime geçtiği kişinin hesabına oho, birisiyle iletişime geçiyorsun internetten, evet. Kişinin hesabına farklı zamanlarda toplam, ne çiçeği bu yav, 33.400 lira gönderdi. Ne çiçeği olabilir bu? Komple çiçekçiyi mi aldın? Siparişin ardından karşı tarafa ulaşamayan vatandaş dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Hoş geldin. Efendim olay Edirne'de meydana geliyor. İddiaya göre bir vatandaş internet üzerinden çiçek siparişi vermek amacıyla FM isimli kişiyle iletişime geçti. Herhalde şey, özel bir çiçektir bu. Yani 33 bin lira olduğuna göre. Hani böyle belki ülkede bulunmayan, yurt dışından getirilen falan filan. Hani adam muhtemelen öyledir. Çünkü normalde siparişi verirsin. O uygulamalarda falan öyle. Neyse artık o. Ondan sonra sipariş yola çıktığı zaman sana haber verir. Gelir. Telefonuna bildirim gelir. Sipariş teslim edildiği zaman mesaj falan gelir. Böyle olur işlem yani. Hani oradan birisiyle iletişime geçmiyorsun. Ya da bilindik güvenilir bir yer varsa. Hani böyle çevrende çiçekçi. Onlarla da böyle bu şekilde çalışabiliyorsun falan filan. Şüphelinin yönlendirmesiyle farklı zamanlarda ödeme yapan vatandaş toplam 33.400 lirayı hesaba yatırdı. Bir süre sonra sipariş ve satıcıya ulaşamayan vatandaş, evet standart bu. Bu gibi olayların standardır, hiç değişmez. Bir süre sonra o kişiye ulaşamazsın. Şahıs veya şahıslardan şikayetçi olduğu olayla ilgili Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatılmış. Yani inşallah yakalanır. Temennimiz o yönde tabii ki ama aman dikkat. Yani bu ne olabilir mesela? Dur. Çiçek sipariş desen mesela neler çıkıyor buradan? Bir dakika. Çiçek siparişi. Tamam. Evet, bildiğimiz yerler çıkıyor yani. Onların dışında farklı bir şeye denk getiriyorsan bu muhtemelen şeydir herhalde. Bak burada mesela bilinmeyen yerler de var, tuhaf tuhaf isimler. Onlara tıklıyorsun. Tıklama kardeşim. İnternetten alışverişte her zaman ne diyoruz? Güvenli alışveriş. Sen bir de havale EFT işine girmişsin. Dediğimiz gibi belli özel bir çiçek o. Yurt dışından muhtemelen. Bu şekilde bir dediler abi. Hani geliyor, şu gün gelecek, bugün gelecek. Şöyle bir sıkıntı oldu. Bir 3 kuruş, 3-5 daha bir şey sen. Böyle böyle adamdan 33 bin küsürü almışlar. Yine insaflı davranmışlar. Bak yine kötünün iyisi. Allah muhafaza, bu iş çok daha başka yerlere gidebilirdi sonuçta. 9.40 saatler Radyo S'te. Mahmut Bey günaydın demiş. Hasan Pınar günaydın efendim, hoş geldiniz. Haftanın son yayın gününe denk geldik. Gerçi senin için hafta bitmiyor. Mikrofonu kapatıp bu kez soluğu Mustafa Kemal Paşa'da 80'ler 90'lar festivalinde alacaksın. Yok öyle değil efendim, o pazartesi akşamı 14 Eylül. Mustafa Kemal Paşa'nın kurtuluş günü. Kurtuluş kutlamaları çerçevesinde akşam 80'ler 90'lar yapacağız biz de orada. Bugün Radyo S'te son yayını yaparken bizlere yine güzel müziklerin, hoş sohbetin ve o kendine has esprilerinle hafta sonuna uğurlamayı unutma demiş. Eyvallah efendim. Dediğimiz gibi güzel bir hafta sonu olsun hepimiz için. En azından hiçbir şey yapmasak bile dinlenebileceğimiz bir hafta sonu olsun. Şimdi bir adet Derya Ulu dinleyelim. Hemen ardından devam edelim.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Deryaoğlu. Şımarık Radyonuz'da. Efendim bakınız, Bursa'da akıl almaz sorumsuzluk denmiş. Yolcuların canını tehlikeye attığı otobüs şoförü seyir halindeyken canlı yayın açtı.
1: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
0: Artık o boyuta geçtik yani. Hani önceleri sadece cep telefonuyla görüşme, mesajlaşma kısmı vardı. Onu mesela videoları falan çekilirdi, yayınlanırdı. Şimdi artık iş tamamıyla ya komple canlı yayın yani. TikTok'tan mı bu, Facebook mu, şey Instagram mı? Bilemedim vallahi yani. TikTok da olabilir. Bursa'da özel bir halk otobüsünde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Sorumsuz şoförün seyir halindeyken sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı diyor. E tamam, sen de canlı yayına girip beğenseydin. Yani biraz böyle şey, reytingler artsın diye. Etkileşim artsın, mesaj falan. Abi arka beşliden selamlar gönderiyoruz diye. Şimdi şöyle bir şey var. Şoför muhtemelen bunu savunma olarak bunu söyleyebilir. Telefon elinde değil. Orada camda. Cam veya yan tarafta. Oraya telefon tutturulmuş. Hani baktığınız zaman eller serbest. Belki bu hani buna güveniyordur. Ya arkadaş tamam, açık canlı yayın da biz yolu gösteriyoruz ya, ellerimiz serbest yani. Ya abi ekrana falan bakmıyor musun? Yani. Geçtiğimiz günlerde de bir kırmızı ışık ihlali vardı yine. Bir otobüs, özel halk otobüsü. O da bir neredeyse motosiklet kullanıcısı çarpıyordu. Şimdi motosikletlerin büyük bir çoğunluğunda kaskta kamera var zaten. Tabii kayıtta o sırada kamera. O da çok enteresandı. Motosiklet sürücüsü diyor ki abi kırmızıda geçin çarpıyor. Dikkat etsene sen diyor. Sen bakacaksın etrafa. Kırmızıda geçiyor yani. Bariz kırmızıda geçiyor. Sonra bir de motosiklet sürücüsünü azarlıyor. Sen dikkat edeceksin. Ondan sonra şey, bak çekiyorum. Çek, selam söyle falan diye. Muhtemelen torpilli arkadaşlardan biri. Hani böyle de bir rahatlık da var yani. Yani her şey meydanda bir trafik ihlali yapmışsın. Kural ihlali yapmışsın. Hani böyle şey dedi, hani böyle bir hata denebilir bazı şeyler ama bariz hani kırmızı ışık yanmış, bayağı gelmiş, sen geçiyorsun oradan yani. Bu da canlı yayınla edinilen bilgilere göre olay Bursa'da seyir halindeki özel halk otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre şoför otobüsü kullandığı sırada sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Şoförün direksiyon başında canlı yayın yaptığı anlar otobüste bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yayınımızı beğenip paylaşmayı unutma. Lütfen emek veriyoruz. Böyle emeğe saygı. Bir dakika, şimdi yolcu indireceğim. Bir yolcu insin. Sonra tekrardan hareket edeceğiz. Yani böyle şeyler sosyal medyada ilgileniyor. İzleniyor ama. Hani izleniyor diye de yapmak. Abi bir anlık dalgınlık yani. Hani bir de şey de var. Bunu mesela kendi aracında yapsan bak tamam dersin. Hani kendi aracına koydun, yapıyorsun canlı yayın. Tabii ki yapma ama hadi oradan dedi işte telefonluk, bu tutucu var orada, telefon tutucu. Oradan hani eller serbest ona bakarsan. Ama hani bunu böyle bir otobüste yapmak, halk otobüsünde yapmak da bir cesaret işi. Yani orada kimse bu duruma tepki göstermeyecek mi düşünüyor veya kimse kayda almayacak diye mi düşünüyor? Neyse, kaç kişi izledi acaba, ben bir taraftan da onu merak ediyorum. Son çeyreğe girdik Radyo S'te. Şimdi bu şarkıyı hatırlayanlarınız çıkar mı acaba? Şimdi 90'ların böyle sevdiğimiz şarkılarından ama böyle hani şey, saman alevi gibi olan şarkılardan biri. Böyle bir dönem öyle çıktı. Bir ara biliyorsunuz hemen hemen her gün bir albüm çıkıyordu. Bak böyle şarkı değil, şimdi günümüzde şarkı çıkıyor o zamanlar, bu albüm. Gece yatıyorsun, sabah uyanıyorsun, bir albüm çıkıyordu. Öylelerden bir tanesi. Bir ara tekrardan Ali Çoğ bir şarkı yaptı geçtiğimiz yıllarda ama hani bunun vermiş olduğu şey olmadı, tadı olmadı yani. Bunu da aranızda hatırlayanlar varsa bir el kaldırırsa seviniriz. Artık programı toparlayacağız biz de.
2: Bursa Radyo S.

0: Ya beni aldattın radyonuzdaydı. O Elif el kaldırmış, Senan el kaldırmış, Çiğdem el kaldırmış, Metin el kaldırmış. Abi hakikaten biliyor musunuz şarkıyı? Ama ben hani böyle hiç ümidim yoktu yani. Vay güzel. Efendim cuma sabahını paylaştık sizlerle. Gitme vakti geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve haftanın son programıydı. Bendeniz Mahmut Uçakcan. Sizleri pazartesi sabahı saat 8'de yine burada. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6'da. Namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olursunuz. Pazartesi sabahı yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler. Herkese hafta sonları.
1: Hoşça kal. Düşman beldenin yaman güzel.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo
1: S. Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

0: Reklam. Radyo S. Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep. 1-1-2.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var.

0: Radio S.
1: Bir ortak geçmişimiz

0: Reklam. Radyo S. Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Reklam.

0: Radyo S.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
4: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
5: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
6: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Sen de yaz yaz yaz bir kenara. 1990 yılında Najla'nın aynı isimli adlı albümünden geldi. Şehrazat'ın sözü bestesiyle bir Ajda klasiği olarak da tarihe geçmiştir bu şarkı. Her ne kadar başka gruplar ya da isimler yeniden seslendiriyor ya da yorumluyor olsa da. Günlerden cuma. Öğleni biraz geçmişken, öğleni akşama kavuşturacağız güne bakanla. Önce 90'larla başlıyoruz. Unutulmayanlarla, eski ama eskimeyen şarkılarla. 95.6 Radyo'dayız. Saatlerimiz 15'i gösterdik, sizlerleyiz. Herkese merhaba, hoş geldiniz.

Anlar şarkılarıyla bizlerle birlikteydi. Vardır sizin de dinlemek istediğiniz, kalbinizden, yönünüzden geçen, şu şarkıyı çalsa da dinlesek dediğiniz ya da bir isim belirtebilirseniz şarkıyı bana bırakırsınız. En sevdiğim istek hali, şekli. Sadece WhatsApp'tan mesaj yazmanız yeterli. 0533-155-4000 0533-155-4000 radyo isim WhatsApp attı. Şimdi Ercan Saatçı, 95 yılından onun çıkardığı ilk albümden Kararsız Geceler geliyor radyolara.

Sevgili Cahit Bey ve çalışma arkadaşları, Cahit abim için gelecek. Harun Kolçak sever kendisi ve şu anda dinliyor. 93 yılından bir Harun Kolçak klasiğidir bu da. Herkes sever, herkes bilir ama çok fazla gündeme gelmemiştir. Keşke birileri keşfetse de yeniden seslendirse, coverlasa. Diyeceğim şarkılardan Derman Olayım ve Harun Kolçak.

0: Bugün 11 Eylül 2026. Bursa'nın 11 Eylül 1922'de nihayete eren düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü. Ve bunu da yine kutlamış sevgili Cahit abim. Bununla ilgili notlarım da var. Bursa'da ne gibi etkinlikler, nerelerde neler yapılıyor ya da yapıldı? Onları ne yapacağız? İkinci saatimizde ileteceğiz, aktaracağız. Biz yine 90'larla devam ediyoruz ki Nilüfer var sırada bir Kayahan şarkısıyla. Sözü bestesi Kayahan'a ait olan bir şarkı. Düzenleme İskender Paydaş ve Mavilim gelecek radyolara.
1: Bursa Radyo S.

0: Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: 1-1-2.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
9: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
10: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

1991 yılından bir Kayahan şarkısıydı. Bu gece daha güzelsin. Reklam öncesi bir Kayahan şarkısını Nilüfer seslendirdi. Reklam sonrasıysa kendi sesiyle geldi radyolara. Erkan Bey'in isteğiyle bir Zeren Özer şarkısıyla devam ediyoruz 90'lara. Şarkının adı Bir Gün Mutlaka.

Arap saçı bir Erkin Koray şarkısıyla bizlerle birlikteydi Funda Arar. Yavaş yavaş unutulmayanların sonuna doğru yaklaşıyorken İbrahim Bey için çalacağım bir şarkı var sırada. Edip Akbayram ve Hava Nasıl Oralarda.

Uzun süredir çalmadığım şarkılardan bir tanesiydi Gülay'dan. Son defa sevgili Mahmut'un isteğiyle Ezgi ve Aydın'a gönderdik. Ve unutulmayanların son şarkısı ise Mançoloji adlı albümdeki yorumuyla ve versiyonuyla bir Barış Manço şarkısı Kara Sevda. Kısa bir reklam, reklamlardan sonra günümüzdeyiz.

0: Reklam. Radyo S. Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

özel bir proje Nurettin Rençber şarkılarını bambaşka seslerden, isimlerden dinleyebilmek. Onlardan biriydi Koray Avcı, Yürürüm'le geldi. Funda Arar, Teoman, Tantaşçı da yine sürpriz isimlerle birlikte bu albümde yer alan diğer sanatçılar. Bakalım hangileri hangi şarkıları seslendirecek? Önümüzdeki günlerde bizlerle paylaştıkça bizler de yayınlayacağız ve öğreneceğiz. Devam ediyoruz Göksel'le, Yenilerle. O da Be Oğlum diyor. En son çıkardığı teklisiyle, şarkısıyla geliyor radyolara.

Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti ve ulu şehir Bursa'nın 11 Eylül 1922'de nihayete eren düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü bugün. Kent genelinde gurur dolu sahnelerle kutlanıyor. Orhan Gazi Parkı'nda başlayan resmi törenler, kurtuluş gününün sembolik olarak yeniden canlandırılması ve tarihi belediye binasına şanlı Türk bayrağımızın çekilmesiyle büyük bir coşkuya sahne olmuş. Bursa Büyükşehir Belediyesi bandosu ve Bursa Mehteran takımının

aramanlık marşlarıyla yankılanan kutlama programı tahta kıran kılıç kalkan ekibinin geleneksel gösterileriyle devam etmiş. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalarda Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi üyesi gaziler ellerinde Türk bayraklarıyla alkışlar eşliğinde tarihi belediye binasını yürümüşler. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardındansa şanlı bayrağımız gaziler tarafından göndere çekilmiş. Törende milis kuvvetlerini temsil eden grup Türk bayrağını öperek Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Numan Çakır'a teslim etmişler. Bayrağı teslim alan Çakır ise bu toprakları canı pahasına savunan kahramanların anısını yaşatmaktan onur duyduklarını belirterek gazilere çiçek takdiminde bulunmuş. Bursa Valiliği ve ilçe belediyelerinin işbirliğiyle hazırlanan 104. yıl kutlama programı kapsamında kent merkezinde kortej yürüyüşünün yanı sıra Ahmet Bey Mahallesi ve Hisar Arkeopark gibi tarihi noktalarda da özel anma etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca kentin köklü geçmişini ve işgal dönemindeki acıları gözler önünde seren Kuruluştan Kurtuluşa Bursa sergisi de Bursa Müze çatısı altında ziyaretçilerin ağırlamaya devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Bursa'nın kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden tüm şehitlerimiz ve kahraman milis kuvvetlerimiz rahmet, minnet ve şükranla anıldı bugün. Bizler de Radyo Es ailesi olarak anıyoruz. Ulu şehir Bursa'nın da kurtuluş günü kutlu olsun diyoruz.

Kurtuluşundan ve kutlama programından bahsettikten sonra aslında bir anlamda Kurtuluş Festivali gibi değerlendirilebilir. Bursa Kahve Festivali. İlkini Mayıs ayında gerçekleştirmişlerdi. Şimdi de aynı yıl içinde ikinci kahve festivali yapılacak. 11, 12, 13 Eylül tarihlerinde Sky Park'ta. Şehrin en aromatik ve en eğlenceli buluşması diyorlar. Güzel de demişler. Ben de gittim bugün yerinde. Hazırlıkları şöyle bir inceledim, baktım. Sky Park'ı bir gezdim. Sahneyi gördüm. Mükemmel bir çim saha var ki orada. Konser alanına çok uygun. Hani hopladınız, zıpladınız, eğlendiniz, oynadınız. Herhangi bir şekilde ne toz kalkacak ne de sizi rahatsız edecek bir hava olacak. Sahne hazırlıkları. Tabii ki onun yanında da kahve içilecek, yemek yenilecek alanlardaki hazırlıklar sürüyordu ben oradayken. Hazırlıklar bittikten sonra bugün çok da güzel konserler var. Yine anlatacağım ayrıntılarını ama önce bir istek şarkısı gelmiş, onu çalayım. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz kahve festivalimize. Şimdi Caner Erçetin, yıl 2000, istek sahibine gönderiyoruz elbette.

0: önce çekip gidip sonra döneceğim.
1: Bursa Eylül ayında kahve kokusuyla müziğin ritmini bir araya getiren dev bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Nitelikli kahve üreticilerini, gurme kahve tutkunlarını ve Türkiye'nin en sevilen sanatçılarını tek bir çatı altında buluşturan Bursa Kahve Festivali 11-12-13 Eylül tarihlerinde Sky Park'ın eşsiz atmosferinde kapılarını açıyor. 3 gün boyunca sürecek festival, hem damak zevkine hem de ruhuna hitap eden dop dolu programıyla katılımcılarına unutulmaz bir hafta sonu yaşatacak. Ziyaretçiler özel kahve tadımları ve barista şovlarının yanı sıra interaktif workshoplarıyla nitelikli kahvenin sırlarını keşfetme fırsatı bulacaklar. Festival sadece kahve deneyimiyle sınırlı kalmıyor. Akşam saatlerinde Türkiye'nin en popüler isimlerinin sahne alacağı dev konserlerle coşkuyu zirveye taşıyacak ve 3 günlük ana sahnenin programında bu akşam sahne alacak Yüksek Sadakat geliyor şimdi. Ben Seni Arayamam şarkısıyla. Başka isimler mi bu akşam çıkacak olanlar? Mela Bedel ve Dolu Kadehi Ters Tut.

Melabedel, Yüksek Sedakat ve Dolu Kadehi Ters Tut. Bu akşam sahne olacak isimler ve gruplar. Peki yarın kimler var? Onları da ileteceğim ama önce yine notlarımı aktarmaya devam edeyim. Gün boyu sürecek kesintisiz eğlence kapsamında DJ performansları, dinamik dans gösterileri ve Hande Dökmen liderliğinde gerçekleştirilecek güne enerjik bir başlangıç sağlayan yoga, meditasyon seansları da festival alanında yer alacak. Her yaştan katılımcıya açık olan festivalde 10 yaş altı çocuklara giriş ücretsiz. 5 Eylül tarihine kadar geçerliydi. Avantajlı dönem geride kaldı ve artık resmi satış sitesi bu biletten biletlerinizi alabiliyorsunuz. Bu eşsiz festival deneyimini kaçırmamak ve şehrin en enerjik hafta sonuna ortak olmak istiyorsanız buyurun Bursa Kahve Festivali'ne. Ve ikinci günün isimleri Mavi Gri, APO ve Manga. APO şarkılarını reklam sonrasına sakladım ama önce bir Manga yorumu diyeceğim çünkü Arca Pekkan klasiğidir, haykıracak nefesim. Manga yorumuyla dinleyeceğiz şimdi.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV. Reklam.

Bir anlamda APO'yu tanıdığımız şarkı diyebiliriz. Günah benim için. Burak King'le beraber yapmıştı bu şarkıyı. Muhakkak konserinde seslendirecektir yarın akşam. Önce Mavi Gri çıkacak sahneye, ardından APO ve finali de Manga yapacak. Manga'dan çaldık biliyorsunuz, APO da şimdi geldi. Bir APO çalışması daha, ilkini çaldık bir de sonuncusunu da çalalım. Bu şarkıda da Sibel Can'la bir araya geliyor APO. Kıyamam diyor. Bu arada kahve festivalinde son gün, yani 13 Eylül pazar günü ise değişiklikler oldu biliyorsunuz. Blok 3'tü ama değişti. Derece 5 oldu. Ondan sonra bugün duyduğuma göre de başka değişiklikler de olabilecekmiş. Yani biz ne diyelim, 13 Eylül pazar günü içinde sürpriz isimler çıkacak sahneye diyelim ve bu konuyu bugünlük kapatalım. Bursa Kahve Festivali bu hafta sonu 11-12 Eylül tarihlerinde Cuma, Cumartesi, Pazar Bursa'da Sky Park'ta. Biletlerse bu bilette satışta. Günlük de alabiliyorsunuz biletlerinizi ya da daha avantajlı olmasını istiyorsanız 3 günlük kombine biletleri de edinebiliyorsunuz.

0: neresi yok.
1: Gökhan Türkmen Açık Adresi bir Soner Sarıkabı Değil şarkısıyla geldi ki bu şarkıyı da ilk seslendiren Sertab Erener'di. Şimdi konserler var, festivaller var. Peki tiyatro adına bu hafta sonu acaba neler var? Hem büyüklere hem küçüklere diyeceğiz. Çünkü Aspera sahnede Kurbağa Prens adlı oyunu cumartesi günü saat 13 ve 15'te. Hayali Olan Tırtıl adlı çocuk oyununuza pazar günü saat ve 13'te 15'te izleyebileceksiniz. Anneler babalar da gidebilirler ya da abiler ablalar kardeşlerini götürebilirler. Bu iki çocuk oyunu için cumartesi Kurbağa Prens, pazar günü ise Hayali Olan Tırtıl. Hem cumartesi hem pazar saat 13 ve 15'te çocuk oyunları Aspera sahnede izlenebiliyor. Yetişkinler içinse Hamlet var. Hamlet bu akşam saat 20.30'da Aspera sahnede. Denize Doğru Orhan Veli adlı oyunsa yarın akşam yine aynı saatte yine Aspera sahnede görülebiliyor. Yetişkinlere, büyüklere yine oyunlar her ne kadar sezon açılmamış olsa da özel sahnelerde devam ediyor. Bir özel oyunda bu akşam Baobab'da sahnelenecek. Bir de pazar günü saat 20.30'da Merinos'ta Orhan Gazi Salonu'nda Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde Haluk Bilginer'in oyunu var. Özlem Zeynep Dinsel, Faruk Barman, Ezgi Coşkun, Kader Karadeniz ve Ufuk Tevge oynuyorlar oyunda. Oyunun adı Baba. Daha önce gelmişti, daha önce sahnelenmişti. İzleyemeyenler için ya da bir kez daha izlemek isteyenler için Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Orhan Gazi Salonu'nda pazar günü saat 20.30'da Baba. Bu oyunun biletleri de yine Biletini Al'da ve bu bilette satışta.

ben festivale değil de Açık Hava Tiyatrosu'nda olan bir konsere gitmek istiyorum derseniz, sevilen iş şarkıları güçlü sahne performansıyla rock müziğin önemli ve değerli isimlerinden bir tanesi artık o. Hatta onu ilk tanıdığımız şarkısıyla haberi ileteceğim. Yılın en iyi rock müzik sanatçısı, yılın en iyi çıkış yapan sanatçısı, yılın en iyi parçası, yılın en iyi albümü, yılın en iyi video klibi gibi 50'ye yakın ödülle taçlandırılmıştı ilk çıktığında. Ve şimdi hala yoluna devam edenlerden biri sevgili Emre Aydın. Bu akşam saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda seslendirecek en sevilen şarkılarını. Alın size alternatif. Yani festival tamam, tiyatro tamam. Ama ben yine gidip Açık Hava Tiyatrosu'nda bir konser izlemek istiyorum diyenlere, Emre Aydın konseri 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda. Biletler yine Biletini Al'da, Bu Bilette ve Biletix'te satışta.

0: Bugün günlerden cuma ve her cuma olduğu gibi yeni hep yeni filmler de vizyona girdi.
1: Değmezmiş hiç.
0: Arabalar filmi vizyonda. Tam 20. yıl özel kutlamaları çerçevesinde Amerika ile aynı anda ilk film tekrar sinemalarda vizyona giriyor bugünden itibaren. Konuşan Hayvanlar İspanya yapımı bir animasyon film. İki animasyon filmi ilettim ardından... Aşkın Büyüsü 2 ilk filmden bu yana kaç yıl geçti bilmiyorum ama Sandra Bullock ve Nicole Kidman tekrar bir arada bu film için bir araya gelip kamera karşısına geçtiler. Aşkın Büyüsü 2, dram, fantastik, komedi ve romantik filmlerinden hoşlananlara. Dram, gerilim ve korku filmi Kanlı Körfez yine köpek balıklı filmlerden bir tanesi. Yerli bir aksiyon filmi var 12 Savaşçı. Başka sinema dağıtımcılığıyla İçimdeki Yabancı. Mısır'dan gelen 3 tane yapım var. Ayağını denk al. Konu ne? Şahin ve Kanarya isimleriyle gösterimde. Bir de Arap Emirliklerinden gelen bir korku gerilim filmi Baab, Cinler Alemi. Bir de yerli korku filmi İbret 2, Lanetli Kız. Sadece nerelerden geldiklerini, yerli yabancı olduklarını söyleyebildim. Bir de isimlerini ilettim ki sizlere. Ayrıntıları hafta içi yine Güne Bakan dahilinde aktarırız, anlatırız filmlerin. Şimdi Sezen Aksu ve Aşk Dansı.

0: Daha önce Kenan Doğulu'nun ve Erkan Güler yüzünde yorumladığı Aşk Dansı şarkının sahibinden, sahibinin sesinden Sezen Aksu'dan geldikten sonra artık geldik programın sonuna ve son şarkıya. Bu son şarkıyla bu haftaki programları bitirmiş oluyoruz. Herkese iyi bir gün, iyi bir akşam, iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi aynı saatlerde yine 95.6 Radyo S'te Güne Bakan'la birlikte olmak dileğiyle Tantaşçı ve Gidişat'la bugünlük veda ediyoruz. Kendinize iyi ve hoş bakın ve şimdilik hoşça kalın.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: bakan sona erdi.
1: Güne bakan sona erdi.
2: Reklam.
3: Radyo S.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
4: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
5: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Bursa Radio F.
1: Dale mamacita, baby sen bir onzu, nobody makina. Bu nasıl bir aşk, hapset beni.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

en çaresiz bir anda güçlü olabilirsen, ağlamak üzereyken eğer gülebilirsen ve o en çok sevdiğin bir gün seni terk etse, aşka boyun eğmeden dimdik durabilirsen, o zaman korkma dostum, her zorluğunu yenersin, seni kimse yıkamaz, yaşamında lidersin.

0: Reklam. Radyo
1: S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo
1: S. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
3: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Bu hilal sensiz olmaz.
6: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
7: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Evet.
1: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.

0: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S. Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo
1: S. Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Radyo S.
1: Reklam.
2: Radyo S.
1: Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Reklam.

Bursa Radyo S.

olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu? Yani

Bursa Radyo S.

0: Hepinize çok teşekkür ediyoruz ve hoşça kalın diyoruz. Sevgiler.
1: Bursa Radio F.